acımız yer. Stoj me nga shtilla, sulla shin, duar rallang put, men levi mit sin.